Yazdıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha

bir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin.

ağaç gibi ıslak, hiç kimsemizin kinesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsemizin kinesin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarımla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığı, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

Bu peri ne vesves? Dıhur yerken gerken boğç kişer. Gerken yerken aşalı hünçünler of küt adam. Uyar pişoğa çoltunar evi. Andes anhed gıgorçin. Ugusuz bin arnak burin. Gımıdnen meç kahniyin. Ulerlayın gıdakları. Alikleri kulak başlıyor.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Estu Tekirda, dünyada tenimende. Sıba uğurdan bir zıvanı hı, şeve rakım bir zıvanı hı. Ma bendesto, eiro esto suba chenyo. Vendana shima heminan, wair veji.

0: Le bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaq başı li benda we ye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesên ku tama devê xasanin ji bo Amedê.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve

0: tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

başım belada. Köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada. İler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yani tam şuramda kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

gitmişim belada. Tabancamı unutmuşum hele de. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere

Ver kız, kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yak.

0: belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım. Başım belada.
1: Radyo Veng.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: İyi finans. Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.
7: Kayhebu.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

0: Reklamlar. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Le bajari diru ki le amede, un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bukhoyen. Her uha maddes bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanen, jibo amede.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barış ve demokratik toplum sürecinin NATO zirvesi ve bölgesel güç boşlukları üzerinden şekillendiğini belirten siyaset bilimci Eren Aksoyoğlu, yeni bir NATO'nun batı kanadının oluşmaya başlayacağını göreceğiz dedi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Abdullah Öcalan'ın umut hakkı kararının denetimini etkisiz bir şekilde yürütülmesinin uluslararası mekanizmaların yaşadığı krizi gösterdiğini belirten avukat Ebru Akkal, Abdullah Öcalan'ın süreç bakımından artık hukuki statüsünün tanınmasının da zorunlu olduğunu söyledi. Silahların imha edildiği 11 Temmuz'daki tören, 50 yıllık mücadelenin dönüm noktası olarak nitelendiren Eşber Yağmur Dereli, Abdullah Öcalan'ın derhal özgürlüğe kavuşması gerekir, artık burada ayak sürecek, erteleyecek bir şey kalmamıştır, dedi. Sürecin en çok işçiler tarafından desteklenmesi gerektiğini belirten Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, işçiler insanca yaşamak istiyorsa barışın sağlanması için mücadele etmek durumundadır, dedi. Cezaevinde görüşüne gelen annesinin "dilini unutmuşsun, insan dilini unutur mu hiç" sorusunun ardından Kürtçe çalışmalara yönelen aktivist Muhittin Altın, süreç kapsamında temel müzakere başlıklarından birinin Kürtçenin statüsü olması gerektiğini belirtti. NATO protestolarında gözaltına alınan avukatlar serbest bırakılırken farklı tarihlerde gözaltına alınan 200'e yakın kişi emniyette tutulmaya devam ediliyor. Kürt sinemasının yaşadığı sorunları, Kürt halkının yaşadığı sorunlardan bağımsız ele alınmayacağını belirten yönetmen Hüseyin Karabey, "Biz Kürtlerin bir ütopyası var ve bu bir çıkış yolu bulacak," dedi. 10 Ekim Barış Derneği, NATO zirvesi kapsamında Ankara'da alınan yasaklar nedeniyle her ay yaptıkları anmanın 129.sunu İzmir'de gerçekleştirecek. Komedyen Deniz Göktaş'ın Ölü Deniz isimli stand-up gösterisi erişime engellendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımında yeni bir dönemi başlatacak hafif raylı sistem projesinde hazırlıklarını hızlandırdı. 20 istasyonlu hatla günlük 100 bin yolcunun taşınması hedeflenen projenin inşaatına 2027'de başlanacak. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tartıştığı esnafın silahlı saldırısına uğrayan şahıs hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Ardahan'da aniden etkisini artıran sağanak yağışla birlikte görülen dolu yağışı tarım arazilerinde zarara yol açtı. Kısa sürede etkili olan dolu, ekili alanları beyaza bürürken birçok üreticinin emeği de zarar gördü. Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Şırnak Cizre'deki Guti İmparatorluğundan kalan 6000 yıllık Burca Belek'teki restorasyon çalışmaları 4 yıldır bitirilemedi. Ilısu Barajı nedeniyle Mişar Ovası'nı Sirt merkeze bağlayan Botan Köprüsü'nün sular altında kalmasıyla 45 dakikalık yolu 4 saatte gitmek zorunda kalan yurttaşlar köprünün yapılmasını istedi. Mardin'in Kızıltepe ve Dargeçit ilçelerinde 2 çocuk yaşamını yitirdi. ABD'nin İran'a son 2 günde düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi de yaralandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün gece İran'da yaklaşık 90 noktayı vurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3.811'e yükseldi. Uluslararası Göç Örgütü'nün Kayıp Göçmenler Projesi'ne göre 2014 yılından bu yana Amerika kıtasındaki göç yollarında en az 1449 kadın yaşamını yitirdi. Aynı dönemde göç güzergahlarında hayatını kaybeden ya da kaybolan toplam göçmen sayısı ise 11.492 olarak kaydedildi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 34 derece, Mardin 35 derece, Van 26 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 38 derece, Hakkari 30 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.87, Euro 53.73, gram altın 6189 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wang.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barış ve demokratik toplum sürecinin NATO zirvesi ve bölgesel güç boşlukları üzerinden şekillendiğini belirten siyaset bilimci Eren Aksoyoğlu, yeni bir NATO'nun batı kanadının oluşmaya başlayacağını göreceğiz dedi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Abdullah Öcalan'ın umut hakkı kararının denetimini etkisiz bir şekilde yürütülmesinin uluslararası mekanizmaların yaşadığı krizi gösterdiğini belirten avukat Ebru Akkal, Abdullah Öcalan'ın süreç bakımından artık hukuki statüsünün tanınmasının da zorunlu olduğunu söyledi. Silahların imha edildiği 11 Temmuz'daki tören, 50 yıllık mücadelenin dönüm noktası olarak nitelendiren Eşber Yağmur Dereli, Abdullah Öcalan'ın derhal özgürlüğe kavuşması gerekir, artık burada ayak sürecek, erteleyecek bir şey kalmamıştır, dedi. Sürecin en çok işçiler tarafından desteklenmesi gerektiğini belirten Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, işçiler insanca yaşamak istiyorsa barışın sağlanması için mücadele etmek durumundadır, dedi. Cezaevinde görüşüne gelen annesinin "dilini unutmuşsun, insan dilini unutur mu hiç?" sorusunun ardından Kürtçe çalışmalara yönelen aktivist Muhittin Altın, süreç kapsamında temel müzakere başlıklarından birinin Kürtçenin statüsü olması gerektiğini belirtti. NATO protestolarında gözaltına alınan avukatlar serbest bırakılırken farklı tarihlerde gözaltına alınan 200'e yakın kişi emniyette tutulmaya devam ediliyor. Kürt sinemasının yaşadığı sorunları, Kürt halkının yaşadığı sorunlardan bağımsız ele alınmayacağını belirten yönetmen Hüseyin Karabey, "Biz Kürtlerin bir ütopyası var ve bu bir çıkış yolu bulacak," dedi. 10 Ekim Barış Derneği NATO zirvesi kapsamında Ankara'da alınan yasaklar nedeniyle her ay yaptıkları anmanın 129.sunu İzmir'de gerçekleştirecek. Komedyen Deniz Göktaş'ın Ölü Deniz isimli stand-up gösterisi erişime engellendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımında yeni bir dönemi başlatacak hafif raylı sistem projesinde hazırlıklarını hızlandırdı. 20 istasyonlu hatla günlük 100 bin yolcunun taşınması hedeflenen projenin inşaatına 2027'de başlanacak. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tartıştığı esnafın silahlı saldırısına uğrayan şahıs hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Ardahan'da aniden etkisini arttıran sağanak yağışla birlikte görülen dolu yağışı tarım arazilerinde zarara yol açtı. Kısa sürede etkili olan dolu, ekili alanları beyaza bürürken birçok üreticinin emeği de zarar gördü. Batman'da yerel zincir marketlere ait depolarda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Şırnak Cizre'deki Guti İmparatorluğu'ndan kalan 6000 yıllık Burca Belek'teki restorasyon çalışmaları 4 yıldır bitirilemedi. Ilısu Barajı nedeniyle Mişar Ovası'nı Sirt merkeze bağlayan Botan Köprüsü'nün sular altında kalmasıyla 45 dakikalık yolu 4 saatte gitmek zorunda kalan yurttaşlar köprünün yapılmasını istedi. Mardin'in Kızıltepe ve Dargeçit ilçelerinde 2 çocuk yaşamını yitirdi. ABD'nin İran'a son 2 günde düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi de yaralandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün gece İran'da yaklaşık 90 noktayı vurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3.811'e yükseldi. Uluslararası Göç Örgütü'nün Kayıp Göçmenler Projesi'ne göre 2014 yılından bu yana Amerika kıtasındaki göç yollarında en az 1449 kadın yaşamını yitirdi. Aynı dönemde göç güzergahlarında hayatını kaybeden ya da kaybolan toplam göçmen sayısı ise 11.492 olarak kaydedildi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
Diyarbakır 38 derece, Elazığ 34 derece, Mardin 35 derece, Van 26 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 38 derece, Hakkari 30 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.87, Euro 53.73, gram altın 6189 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Le bajare diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundi karenin goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tam ade ve khasanin. Jibo amede.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
4: iyi finans. Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

që në vend anu që janë të mbash. Efseru ke komale hukuk nasi në gjubu azat jetë, sërhat qak mas të khes kërku, kanuna qërqëve, ja ku të i qavere kërin, dhe be akëllmentia kolektiv vërë amate kërin, u dhe mekanizme e ku beqe kërin, u vegera endamin qektarin rekhistini be u velatje wan rektike, u her waha garantien kanuni gjubu integrebuna wan, dhe gjuvak u siyaseta demokratik të bëhawine. Editora Nuçeyn T24 Buse Söğütlü u editora Oda TV'ye Ceren Erdoğdu Kuberiya Civina Bilent Anlatoya Hatıbun Bınçavkırın Bıçavdari Adadveri Hatın Berdan. Sedusi u yek endamin Partiya Komünist'a Türkiye kudu penci tırma hedel Ankara'ya de Xopeşandan Anlatoya de Hatıbun Bınçavkırın Sevki Dadgehe Hatın Kırın. Wezareta Parastina Netebe Iragihan ku xerca xizmeta leşkeri dedini ve düyemin eysala 2026 ande 407 u 2065 u STLB. Atölyaya müziki ya gerok kujihela konservatuara bajir a arem tigran a şarederiya bajare mezina Ahmet Evet Evrey ve Biren Nenavçeyin sur u farkine çalakiyin hüneriyle darxistin. Şarideriya Bajaremez'in AAMD'de devre eke despeka etnomüzikoloji yele darbıxı ku müzike de çerçeveye çant, çıvak, dirok, naslame u jiyana mrovante ve de kole. Velatiyen hücde sali u jortir de karın de nambera neh u nozde tirmeheyde jubu perverdehiya teorik a dozda hefteyan ku de bizimane kurdi vere dayin serle dambıkın. Seroke Komele Anatolia'ya be terör Hüseyin Babuş le Kosera Merdine be tohmeda taciz u gefin le dije jinek u zaroke kekriye hat bin çavkırın. Diroknas Sedat Ulugan'a şeşveneyin resen en ku piştidar ve kırına Seyit Rıza u hevalin vide hatine kuşandın derhist holi ve neyin ku cara yekem hatin hoşandın ve ki belgeyin girink en ku hatanıha derketine holine. Komeleya Mafe Murovan, Şaha Dersim'e da Xoza Berdan Areve Berakho Yaprak Kurban Kır Ugot, Binafkırına Çalakiyen Yaprak Kurban Veki Suç, An Cezakırına ve Bi Prensibin Devletek Demokratik Aku Bi Serveriya Hukuk Eti Reve Birin Re Ne Lehevhatiye. Sulava Şeyhan, Kuveki Parka Xoza Edibin Parastin Edeye U Yek Jinavendin Heri Gring En Ekosistema Amede Te Hasibandin Pişti Salin Direş En Hişke Sali U Metirsiya Projein Bazırgani İsal Gihiş Astahuya Heri Geş. Sulava Ku, Disalin Boride Dimehin Havini De Bitemami Zuhadı Bu İsal Jiberbarina Zede Ya Berf U Barani Be Avayeke Gür U Tije Diherke. Jiber Alozi'nin dinavbera ABD u İran'de keşti li tengava hürmesi ravistiyane. Rapor nişandıdın ku 6000 deryavan li tengava hürmesi asemane. Wezareta Tendüristiye ya İran'e bilançoya erişin havayı yen Amerika'ya yen rojen çarşem u penşeme eşkere kır u ragihant ku çardeke satine kuştun u hafte u haşke sibirindar bune. Deyrişin nu yen havayı yen ABD'de li eyaleta Huzistan a İran'e herikem sekez mirin. Arteşa ABD ragihant ku van not hedefin leşkeri xistine mafizin şore şeji diyar kirin ku van eriş birin eser baregehin ABD yen Kuveyt u Bahreyni. Emgihiştin davyanu çeyin xe, biminin duxoşiyedir.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: لباجر دیروکی لآمده، اونج با رویتی خارنه تینه و خاندن، جان و جگر اجاق باشه لبنده ویه. لجان و جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین. هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر. جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان. جان و جگر اجاق باشه، جبو کسین کو تامده و خاصانن جبو آمده.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: uyana, çocukça düşe kalka, derlenip toparlana, oy dili oy dili.
1: Radyo Wave.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP'nin Özgür Özel'e verdiği destekle bilinen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 21 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir siyasi oluşum başlatabileceklerini söyledi. NATO zirvesi öncesi Adana, Antalya, İstanbul ve Bursa'da gözaltına alınanlardan 8'ine ev hapsi verildi, 32 kişi tutuklandı. Gürcistan 9 soruşturmasında Ulusal Kriminal Büro'nun sim karta ilişkin raporu tamamlandı. Rapora göre Gürcistan 9 kaybolduktan sonra kart aynı model bir telefondan kullanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı lise giriş sınavı tercih süreci için öğrenci ve velilere yönelik kılavuzun yayımlandığını duyurdu. Süper Lig'de fikstür belli oldu. Ahmetspor ilk maçını kendi sahasında 14 Ağustos'ta Erzurumspor ile oynayacak. Diyarbakır, Sur içinde yapısal sorunların telafisi mümkün olmayan tahribatlara yol açtığına dikkat çeken Mimarlar Odası önerilerini kamuoyu ile paylaştı. Önerilerden bazıları şöyle: tarihi şehir merkezinde gerçekleştirilecek tüm planlama ve uygulamalarda koruma amaçlı imar planı esaslarına uyulmalı ve koruma ilkelerini zedeleyecek müdahalelerden kaçınılmalıdır. Tarihi kent surları ve burçlarındaki restorasyon çalışmaları bilimsel koruma ilkelerine uygun olarak tamamlanmalı ve yapıların düzenli bakımı yapılmalıdır. Kültürel miras değerleri taşıyan tescilsiz tarihi yapıların alan çalışmaları yapılmalı ve tescil başvuruları resmi olarak başlatılmalıdır. Van'da kardeşlerine yönelik tecavüze bulunan Şevşe'nin yargılandığı davanın duruşması eksik hususların giderilmesine karar verilerek 24 Eylül'e ertelendi. İzmir, Doktor Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yol genişletme çalışması kapsamında ağaçların kesilmesine tepki gösteren demokratik kitle örgütleri, doğayı korumanın halk sağlığını korumak olduğunu vurguladı. Batman'dan Antalya'ya tatile gitmekte olan 5 kişilik aile, sürücüsünün direksiyon başında uyuyakalması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Bingöl'de tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çorum'da kontrolden çıkan bir otomobil önce park halindeki araca ardından da polis otosuna çarptı. Caddeyi savaş alanına çeviren kazada ikisi polis memuru, 4 kişi yaralandı. Kırklareli'nde bir çocuk parkında oturduğu sırada boşandığı eşi YK tarafından silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Çisem Çalkantı ve yanındaki 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardıktan sonra rahatsızlanan Dursun Almamış, Kırım Kongu kanamalı ateşi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aynı hastanede teşhis konulan 4 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. İran'ın Ankara Büyükelçiliği, NATO Ankara Zirvesi bildirgesinde Tahran yönetimine yönetilen suçlamalara yanıt olarak sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyru sefer özgürlüğüne ilişkin iddialar asılsız ve siyasi amaçlı olarak nitelendirilerek kesin bir dille reddedildi. Haseke'deki Tel Burak Antik Kenti'nde yaklaşık 6 bin yıl önce yaşamış bir bebeğin kalıntılarında çocuk istismarı kanıtları tespit edildi. Filistin'de yasama seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. İranlı yetkililer ABD güçlerinin Sirik kentinde bir balıkçı iskelesine düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çin'de bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120. Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP'nin Özgür Özel'e verdiği destekle bilinen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 21 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir siyasi oluşum başlatabileceklerini söyledi. NATO zirvesi öncesi Adana, Antalya, İstanbul ve Bursa'da gözaltına alınanlardan 8'ine ev hapsi verildi, 32 kişi tutuklandı. Gürcistan 9 soruşturmasında Ulusal Kriminal Büro'nun sim karta ilişkin raporu tamamlandı. Rapora göre Gürcistan 9 kaybolduktan sonra kart aynı model bir telefondan kullanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı lise giriş sınavı tercih süreci için öğrenci ve velilere yönelik kılavuzun yayımlandığını duyurdu. Süper Lig'de fikstür belli oldu. Ahmetspor ilk maçını kendi sahasında 14 Ağustos'ta Erzurumspor ile oynayacak. Diyarbakır, Suriçin'de yapısal sorunların telafisi mümkün olmayan tahribatlara yol açtığına dikkat çeken Mimarlar Odası önerilerini kamuoyu ile paylaştı. Önerilerden bazıları şöyle: tarihi şehir merkezinde gerçekleştirilecek tüm planlama ve uygulamalarda koruma amaçlı imar planı esaslarına uyulmalı ve koruma ilkelerini zedeleyecek müdahalelerden kaçınılmalıdır. Tarihi kent surları ve burçlarındaki restorasyon çalışmaları bilimsel koruma ilkelerine uygun olarak tamamlanmalı ve yapıların düzenli bakımı yapılmalıdır. Kültürel miras değerleri taşıyan tescilsiz tarihi yapıların alan çalışmaları yapılmalı ve tescil başvuruları resmi olarak başlatılmalıdır. Van'da kardeşlerine yönelik tecavüzde bulunan Şeşe'nin yargılandığı davanın duruşması eksik hususların giderilmesine karar verilerek 24 Eylül'e ertelendi. İzmir, Doktor Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yol genişletme çalışması kapsamında ağaçların kesilmesine tepki gösteren demokratik kitle örgütleri, doğayı korumanın hak sağlığını korumak olduğunu vurguladı. Batman'dan Antalya'ya tatile gitmekte olan 5 kişilik aile, sürücüsünün direksiyon başında uyuyakalması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Bingöl'de tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çorum'da kontrolden çıkan bir otomobil önce park halindeki araca ardından da polis otosuna çarptı. Caddeyi savaş alanına çeviren kazada ikisi polis memuru, 4 kişi yaralandı. Kırklareli'nde bir çocuk parkında oturduğu sırada boşandığı eşi YK tarafından silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Çisem Çalkantı ve yanındaki 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardıktan sonra rahatsızlanan Dursun Almamış, Kırım Kongu kanamalı ateşi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aynı hastanede teşhis konulan 4 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. İran'ın Ankara Büyükelçiliği, NATO Ankara Zirvesi bildirgesinde Tahran yönetimine yönetilen suçlamalara yanıt olarak sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyru sefer özgürlüğüne ilişkin iddialar asılsız ve siyasi amaçlı olarak nitelendirilerek kesin bir dille reddedildi. Haseke'deki Tel Burak Antik Kenti'nde yaklaşık 6000 yıl önce yaşamış bir bebeğin kalıntılarında çocuk istismarı kanıtları tespit edildi. Filistin'de yasama seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. İranlı yetkililer ABD güçlerinin Sirik kentinde bir balıkçı iskelesine düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çin'de bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wave.

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Le bajare diru ki le amede, un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bukhoyen. Her uha maddes bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı, jibo kesin ku tam ade ve kalsanın jibo amedi.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Mezgini, şaradariya bajarı mazın a amede, fabrikaya nane gel vedke. Fabrikaya nane gel 13-20 he roja düşeme, evare saat 6 nivande, be beşdariya hefserokin dem parti, o hamu hef şaradarin şaradariyan vedbe. Am hamu gele xava dekhuynin ve kirna fabrikaya nane gel, şaradariya bajarı mazın a amede. Jibo gele xo, be gele xare.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

gün teye Ev miratin kevali me nehatin Liçiyayı şengali komek hınzir Teyrin tavus jıkvara bıraştini Perken uy digirin li devse Tın hogirin va perika buy hapın arka delal Bi cizbe katına hesirin tey firyali Li ser golek meşini Jibo ser khoda kim meze dojah bi dojah li khualiyen Hestiye tebigerinim hapın

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeva Erakın Bizuani Xo. Zuani ma bindesto, eyro estu sıba çinyo, vengdana şima hemminan, vayr veci, zuani.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Mezgini, şara darya bajari mazın aamede, fabrikaya nane gel vetke. Fabrikaya nane gel, sezde tirme he roja düşeme. Evare saat şaşı nivande, be beşariya hefserokin dem parti, o hamu hef şara darin şara dariyan vedbe. Am hamu gele xava dekhuynin vekirna fabrikaya nane gel, şara darya bajari mazın aamede. Jibo gele xo, be gele xare.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
5: No, Wenge Schmau.

0: 线走过。
1: Nå, vent, vent, ikke meg.

0: Reklamlar.
1: Ve beklenen an geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. 13 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da DEM Parti eş genel başkanları ile bütün belediye eş başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Halk Ekmek Fabrikamızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

Çocukluğum şıraklıkta geçti. Kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm. Çokla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına, ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret.

0: yanarsın.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşgile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler nutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün,

Şahmeran, sedef, safir ve kör uyku, dünden kalan bir aynaya vuruyor düş gibi. Ve kahinin her remil atışında ölüm, kara değil, karada, havada ve suda. Ağlayan narım da çatladı, çünkü ben çocuklarımı kaybediyorum dağlarda. Dağlar ki ceylan yurdu, bir gülistan olsun içindi düşerse yolu Şahmeran'ın. Ve anılardır diye bilinen Şahmeran, belleğin derin kuyusundaki uykusunu bir hançerle kesip çıkmalıdır gün yüzüne. Ve bırakarak derisini çöl iklimlerinde. Tozlaşan ve durmadan tozlanan keder, sedef, safir ve kör bir uykuya dönerken, çöl hep çöldür, daima çöl, gri söylence. Ve buhurun incelttiği ölümcül bir büyü. Gülen ayvamı soruyorum, ağlayan kızımı. Neredesin bunca zaman ey Şahmeran? Dağlar ceylan yurdudur, bir gülistan. Düş yollara, keder öcünü almalıdır çünkü.

sürgünün gözlerine, bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine, bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine, kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar, bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar, bırak isürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

Vay kurban. Dağlarının ardı nazlıdır. Uçurum kıyısında incecik bir yol gider dolana dolana. Bir hastan vardır umutsuz, belki Ayşe, belki Elif. Endamı kuytuda başak, memesinin altında bir sancı, bir hain bıçak. Ölüm bu, fukara ölümü. Geldim, geliyorum demez. Ya bir kuşluk vakti, ya akşamüstü, ya da seher mahmurlukta. Bakarsın, olmuş olacak. Bir hastan vardı, umutsuz. Hasreti uykularda, hasreti soğuk sularda. Gayrı iki korku çiçeğidir gözleri. İki mavi kocaman korku çiçeği açar derin kuyularda. Dağlarının ardı korkunçtur. Hiç akıl edip de düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir buludun? Hayırlı evlat makina nasıl canavar kesilir? Kurdun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüz vermez topal öküze ve almaz koynuna kara sabanı. Sepetçi oğlum bir kömür işçisidir. Mavzer değil, kürek tutar Urfalı Nazif. Mal haraç mezattır, can pazar pazar. Kırmızı, ak ve esmer, yumuşak ve sert buğdaları yaratan ellerin sahibidir bu. Körboğaz nafaka uğruna haldan düşmüş tebdil gezer. Dağlarının ardı nasıl anlatsam? Ağaçsız, kuşsuz, gölgesiz, çırılçıplak, vay kurban. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Yiğitlik, sen cehennem olsan da bile fedayı kabul etmektir. Cennet yapabilmek için seni yoksul ve namuslu halka. Budur ol hikayet, ol kara sevda. Seni sevmek felsefedir, kusursuz imandır, korkunç sabırlı. İpin kurşunun rağmına yürür pervasız ve güzel. Sıra dağları devirir, akan suları çevirir. Alır yetimin hakkını, buyurur kitabınca. Gün ola, devran döne, umut yetişe. Dağlarının ardında değil öyle yoksulluklar, hasretler. Bir tek başak bile dargın kalmayacaktır. Bir tek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa yağmasın yağmur, sıkıysa uykudan uyanmasın da. Bu yürek ne güne vurur? Kaçar damarlarından karanlık, kaçar bir daha dönemez. Sunar koynunda yatandan, hem de mutlulukla sunar. Beynimizin ışığında yeraltı. Her mevsim daha genç, daha verimli. Sunar pırıl pırıl sebil, ömrünün en güzel aşk hasadını elimizin hünerinde yeryüzü. Dolu sofra, gülen anne, gülen çocuklar. Bire on, bire yüzle akşama gebe. Şafakla doğan iş gücü. Yalanım yok, sözüm erkek sözüdür. Ol kitapta, böylece yazılıdır. Ol sevda, öyledir çünkü.